Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spil. Ben yazdırı olayım sıkıntık. Kemi sferin, alık sferin, sefil.